0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo, İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Giderredi Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas ot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl, Cülay ayının 7.si, 1405. Koyaşil Saratan ayının 16.si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilide geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, birinci vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kıska tolkunu 25 metr, 11.765 kilohertz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri vaktimiz kolganda musiki dastur bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yine, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı.

Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: TRT Türkiye Ovası dünyanın her kuşmağında devlük boyu sizden bilen.
1: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar kişi hem kişiliklilik.

Oçman. Bu sözlerini aytkan bala Abdullah Abu Zarqa edi. Yuraklarını larzaga salgan bu faryat go'ya shamol qo'liga tushgandek edi va u duch kelgan har bir insoni quloqqa bir gapni pichirlardi. Abdulla och. Quyosh chiqdi va uning har bir nuri bu xabarni dunyoga yoydi. Qushlar shoxdan shoxqa qo'ndi, har bir daraxtga, har bir gulga bu haqda xabar berdi. Yangiliklar efirga uzatildi, ijtimoiy tarmoqlar bu faryod bilan to'ldi. Abdulla och. Kichik Abdulla Turkiyaga olib kelindi, ammo uni saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. U jannat sari uchib ketdi. Ammo uning faryodi hanuz ham dunyoning bu borada yelkasida ulgan tog'dek turibdi. Qasam ichaman, ochman. Yana bir rahmat bor. Shunday bir rahmatki, u butun dunyoni abadiy qarzdor qilib ketdi. 28 may tongi edi. G'azzaning holatiga bu borada haldan o'tgan to'proqlarida kichik bir bola yo'lga chiqdi. Oyog'ida poyafzal yo'q edi. Ustidagi kiyimlari ozg'in tanasidan tushib ketib, deb turardi. Ammo u qat'iyatli edi. U umid bilan yurardi va uning ismi Amir edi. U attigi 8 yoshda edi. U taxminan 12 kilometr masofani yalang oyoq yolg'iz bosib o'tdi. Maqsadi yordam tarqatish markaziga yetib borish edi. Balki ozgina guruch, balki bir necha luqma taom toparman deb o'ylagandir. Yordam markazida askarlar bor edi, tikonli simlar bor edi, taranglik bor edi. Ammo Amir alomon orasidan o'tib ketdi. U yordam nuqtasida ishlayotgan amerikalik xavfsizlik xodimi Antonio yoniga bordi. Unga ozgina oziq-ovqat berildi. Shundan so'ng Amir qo'lini uzatdi Antonioni. Isa undan yana ko'proq ovqat so'raydi deb o'yladi. Ammo u adashgan edi. Amir uning qo'lini ushladi, qo'lidan o'pdi. Ochlikdan qurigan lablari bilan unga minnatdorchilik bildirdi. Antonioning ko'zlari yoshga to'ldi. U Amirning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Ular bir-biriga qarab turishdi. Shunday Antonio dedi: "Sen insonsan, dunyo seni qadrlaydi." Amirning qo'lida yirtiq bir guruch qobi bor edi. Balki biroz yasmiq, balki undan ham kamroq, ammo u rahmat aytdi. Hamma tushunsin deb ingliz tilida aytdi. Thank you. So'ng jimgina uzoqlashdi. Olomon orasiga singib ketdi, ammo o'sha ozgina guruchni uyiga olib bora olmadi. Isroil askarlarining o'qlari uning zaif tanasini teshib o'tdi. O'sha kuni bir bola bir necha dona oziq-ovqat uchun 12 kilometr yo'l bosdi. Faqatgina rahmat ayta olish uchun hayotdan ko'z yumdi va uning ismi Amr edi. Yuragidagi esa nihoyatda ulkan edi. Och qarniga, yalang'och oyoqlariga qaramay, lablaridan minnatdorchilik so'zlari to'kilayotgan bola edi. Amir o'ziga bir luqma nonni ham ko'p ko'rgan, dunyodan och holda ketdi. Ammo orta insoniyatning eng qimmatli miroslaridan birini qoldirdi. Bu dunyo mavjud ekan Amirning o'sha samimiy rahmati qarshida ko'plab narsalar juda kichik bo'lib qoldi. G'azzadan matonat, iroda va insoniyat namunalarini yoritishdan kelgusi haftam yana uchrashguncha xayr omon bo'ling.

kaçıncı çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

0: dinlewatgynyňyzlar Türkiýe awazy radiosy.
1: Ezo Ifonetis Türkiýe.
2: Oldi Radio Glas Türkiýe.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiýe.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
10: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Önü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 16 kHz 17780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غاغ رادیو да.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aic Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovozi Radiosu.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Swara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangya Radio'ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bora Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kaçıncı çalmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.